Juan Dios Mamin. Walwat il yoka chia lil. Walwat il yoka kane. Okan hitok.